0: davom qiling.
1: Yaxshi, tozo obdan keyin testdan o'tib, tiz chiqdi, zada mastrimiz aynakdan chiqdi. Naqshlarimiz obdan qo'yiblar. Asldan silayotgan narsa deyman, bu jadval chiqmaydi.
0: Unda do'st ko'rish paslar.
1: Ma'lum bo'ldi. Qasam ichishni maqamda. Qasam, ma'lumot turib qilsa, bitgan o'zanda men chiqib uni ko'rib,
2: chekdim. 热赫曼老人技艺精湛，经过他手的乐器，每一把都形态精巧，音色悦耳。这也是他们之间能持续合作十余年的原因。尽管今年已经72岁高龄，但热赫曼老人依然坚持亲自调试每把乐器。最近，他更忙了。
0: Ipakalan bo'lsam shu kesimni qildim. O'zimni turmushni qanday ishkan shu kesimni rivojlantirib, yaxshi o'zim natay yaxshi ko'raman.
2: Mey dan yola xinde dingdan, Yohman Abdullah to hui daijan arzi qu zijia duiman mutu de houyuan jingqiao xixuan.
0: Ya Allah chinana ya uchan.
3: Ya chinana.
0: Ne o yine yapacak? Çoğal robot çıkmaydı ya. Küçük yılda bu yapı. Ama o neke manda yarımız bu ne?
2: 制作一把好的乐器要经过选材、开料、打磨、组装、调音等28道工序。每一道工序都有它的讲究。选木头是第一步，也是至关重要的一步。
0: Çalgı yasaçta emmedim oyumu materyal tanlaş gerek. Biz kalıga materyal 50 yıldın aşkan buluş gerek. Yemek ekilip keç közde kesiş gerek. Bundak yasaçta materyalını kez ziştikçe emmedim muhabbet. Evaz süpte en yakışı. Bunların emmisi evdatlarımızdan kalan ecirbirler. Ha yakaçtan çıkıyor da manadan öt. Bir kasıtı öpme 500 yerinde. Daha yumulaklı kıl. Ama çıkmaydı. Mayağaçtım ya ne ayda gitti. İkisi üç çıkmadı ki açtığında mı çıkmaydı. Oran çıkmadı açıyor.
2: 从事乐器制作66年，热赫曼老人对这些木头再熟悉不过了。看似随意的一次触摸，不经意的一个眼神，他便能准确地知道哪个木头适合做哪种乐器。一段木材可以诞生出几件作品。